0: Çabalar ve sitemler sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretilmiştir.

bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın

şarkı oldum dudaklarımda. Seni sevdiğimi söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.

Bir sabah karşında göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimde

Canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Bir nefessin ciğerlerimde, can damarımsın. Seni söküp kalbimden atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalka, nüyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar heyecanlısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günü neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Şey bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu?

Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliği

varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebilirim. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yol

yapıyorsunuz dezenfekte? Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga dünyasında sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Aşkın

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Ayıktınız mı? 0546 977 8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: 2005'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'nda.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a Saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya, bana kazak örmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970. Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı çürüğü. Yani... Şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak, telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağan oluyor. Ve

Şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kızla söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev, çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazağın mı kalmış, senin falan fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim. Tabii ya. Ya o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler. Vallahi. Her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Geride geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Valla flörtleşme, hani tripleşme, konuşma, o nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik, nerelere geldi ya? Peki, o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda, 1900'lerde, 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar. Ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı, ne görmesi, ne kazak ne ya? Kazak örülen bir şey mi arkadaşım? Biz gidiyoruz alıyoruz yani. Diğerlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
0: 104.6 Tolga Dünyası programındasınız.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
3: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
3: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
3: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi, hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering yemekçilik, tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler.

Gel güzelim beni beni yakma. Canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyorum. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanının maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden, hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan, yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii, yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz benim sunar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle insinden diyen de var. Şey diyen var. Selamun aleyküm, kolay gelsin, ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz. Öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun, hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabii tartışılır. Ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı, ne kadar helal. Bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş.

şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya, parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var, bizim çocuk oyun olsun diye diyecektir. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazereti göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak, göz. Görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur, daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin bak mazeret bak bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkardı. Tabii ya vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Da yanlış getirmişler. Bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları. Bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim, sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya, dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyi nedir? Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz esnaf Tolga'nın yeri diye. Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğini müşterilerine yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden geçemiyorum ben.

0: radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taçlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. Tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da oh püfür püfür gidenleriniz var. Tabii ki de gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani Tolga'cığım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz

çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yaz özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya, yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar, 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz, okul kantinleri, ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru. Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim, eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, işte kimimiz terziye. Bizim küçüklüğümüz öyle. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene ya. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası. Mayıs, kaynatırız biz. Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan, plan program yapanlar olduğu kadar... Ya kardeşim, yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi. Bakmışsın güneşliyiz. Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdu.

0: Vallahi cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki. 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama. Sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Nasıl yani Tolga'cığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol iyi bazaz ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok... Yağmur yemekçilikte bol bol yiyip... Arkadaşlar...
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet, 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor. Yanlış duymadınız ya, 3 çeşit yemek. Sayende yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200
1: lira. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim, duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur yemekçilikte bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Son zaman. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: hesabımızı Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımıza şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki. Yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon... Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyorsun evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiçbir suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk inanıyor. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Bankada diyor ki mevduatını bende değerlendirirsen diyor, rakamları örnek veriyorum. 1 milyon artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey katılım payı diyor, faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan bile vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya buna bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle. O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız da. Aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar? Büyü mü yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı. Yatırımınızı bana verdi. Ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim, kendisine de ulaşamıyorum. Herhalde şarjı

bir tek gibi iki aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun Nur Yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme, ben senin için paralarını korurum, senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... İki aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu, yazık, ama o beni arayacaktı. Söyle nasıl oluyor da... Tabii bunun dışında bir de

Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun, 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin liralık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını harcayacağım. Neyse, sonuçta böyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki, ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor katlanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcı yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor bak. Ben size dedim şimdi, yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak, hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Tangancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyorum. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Gerize nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene, 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim, aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim, garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmazmış şeker... Yok o diyor. O konunun alakası yok onun, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani. Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyat da nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor. Diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be. Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bini aldı, ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf, acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Sen de. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandırıldık. Kutu. Gitti. Gitti. Yetimlerimin öttü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına, var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor, şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Son noktayı koymuş röportajı veren, dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az ölsün temiz olsun bizim olsun.

0: Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor, bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız, iş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyip her gün telefonla bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize, bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam, acaba şunu mu yapsam, bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering Yemekçiliği'nin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek

0: yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız...
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sağlayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır, havuza inecek olanlar vardır, sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim. Ya Ankara'da onu babamıştan yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda program bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur. Biraz fazla çalışın sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara...

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbaht veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin, harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra 100

0: diyorum. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtım.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim. Erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara. Güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM. 104.6.
0: Tolga dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken.

0: şey demeyin sakın. Ha evet, dolma ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, dıdıttı böyle. Gezme. Hangi yemek derken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlar çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişle geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçilik.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabilde tusülü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bari. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan?

Kapılarını patlatamayan, var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan, var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan, Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32, numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Mersin efendim.

erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki öyle böyle değil. Bak harbiden diyorum, aklınız durur. Eliniz tavana vurur. Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Bu sıcacık yaz mevsiminde, bu Mersin sıcaklarında kimler yanmaz ki ya? Erkekler bir kat daha fazla yanar. Yani evet, baktığımız zaman teorik olarak kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor. Kadınlar sürekli erkeklerle eşit olduklarından bahsediyor. Kadınlar biz erkeklerle eşitiz diyorlar ama ben birçok konuda eşitlik göremiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman her şey tabii kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar, kadınlarımızın çektiği cefalar. Kadınlarımızın zorlukları tartışılmaz ama erkeklerin yandığını da yabana atamayız ya. Erkekler yani hayatın ilk günlerinden itibaren yanıyorlar ya. Cayır cayır yanıyorlar. Eğitim hayatlarında, eğitim hayatlarının sonrasında girdikleri sınavlarda, girdikleri sınavlardan sonra kazandığı üniversitelerde, kazandığı üniversitelerde okurken ve mezun olurken, mezun olduktan sonra girdikleri sınavlarda, para kazanma mücadelesi ve gailesinde, sonrasında hayatlarına bir kadın girdiğinde o kadını mutlu etmek adına, o kadını sevindirmek adına, o kadına sevgisini göstermek adına çok yanıyor ya. Sonrasında terk ediliyor, erkekler yanıyor. Reddediliyor, erkekler yanıyor. Arada aşkı bulamıyor, erkekler yanıyor.

Sevip de kavuşamıyor, erkekler yanıyor. Kavuşup da sevişem, erkekler yanıyor. Çayır çayır yanıyor ya. Sonra yuva kuruyor. O yuvanı, yuvayı kurarken ettiği borçlardan, masraflardan yanıyor. Sonrasında yuva kuruyor. Yuvada daha önce sevdiği, aşık olduğu kadının farklı bir insan olduğunu görüyor, yanıyor. Ya her kadın da aynıdır demiyorum ama dırdırdan yanıyor, vırvırdan yanıyor, kapristen yanıyor, tripten yanıyor. Sonra fatura gerçekleriyle yanıyor. Ev kirası, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, internet faturası, kredi kartı ödemesi, kredi ödemesi yanıyor. Eğer ki çalışansa işverenini mutlu etmek için yanıyor. Eğer ki esnafsa masrafları çıkartmak için yanıyor. Yani anlayacağınız, erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar bu arada. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkıp yol alanlara, esnaflara, işverenlere, çalışanlara, emekçilere, memurlara, işçilere, emeklilere, ev hanımlarına, okula gidenlere, yaz tatili yapanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sınavlara hazırlananlara, dirsek çürütenlere, iyi bir gelecek için iyi bir eğitim şarttır disturuyla, iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma performansıyla yanıp tutuşanlara da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevklerine hayırlı olsun inşallah. Günaydın.

0: şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru. Burası Tolga Dünyası programı.
2: Mersin efendim.
1: 104.6. Evet, doğru. Burası 104.6 Mersin FM radyosu.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Bu da doğru. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu

0: az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek var ya.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Evet evet doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet doğru. Hani şu sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet doğru. Hani şu kaliteli, doyurucu, lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet evet doğru. Hani şu 31 yıllık tecrübesiyle bu sene hasret. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya. Evet.
0: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Benim duyduğunuz gibi iş yerlerine tabldot usulü yemek servisi yapan var ya. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi mutlu günler, hayırlı işler diler. Ya.

Ne güzel demiş şair değil mi? Bodrum'u, Çeşme'yi, Kaş'ı özledim. Ama en çok seni, seni özledim. Evet ya, özellikle yaz geldiğinde, özellikle sanal medyada çok dolaştığımızda, özellikle Instagram'da, X'te yani Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta, televizyonlarda, magazin programlarında, özellikle Bodrum'u, Çeşme'yi, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'yi, Datça'yı, Alaçatı'yı görünce insan özlüyor değil mi? İnsan istiyor değil mi? İnsan ulan arkadaş, onlar da insan, biz de insanız be yav diyor değil mi ya? Evet ya, şimdi biz her ne kadar Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'de yaşıyor olsak bile, her ne kadar bizim denizimiz de güzel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizde dağlar denize paralel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizin caddeleri, sokakları denize çıksa bile, her ne kadar bizler şehir merkezinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp sahilde dolaşsak bile, her ne kadar Adnan Menderes sularında, Beşiktaş Meydanı'nda, Fenerbahçe Meydanı'nda, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, Galatasaray Meydanı'nda tur atsak bile, her ne kadar kamp sandalyelerimizle oralarda denizin sesini duysak bile, oralara gidip ayın denize yansımasını görsek bile, oralarda güzel temiz deniz kokusu, oksijeni çeksek bile, her ne kadar deniz şehrinde yaşıyor olsak bile, ama yine de işte böyle bir Bodrum deyince, bir Marmaris deyince, bir Kaş deyince insan bir değişik oluyor. Baktığınız zaman Antalya bizim hemen komşu ilimiz. Baktığımız zaman Antalya hemen şurası, Anamur'un hemen yanında. Ama dünya çönlü değil mi? Tabii canım ya. Alanya'sından başlıyor. Sides'i, Manavgat'ı, Beli'yi, Kemer'i, Kaş'ı, Kalkan'ı, Finike'si, mükemmel yerleri var değil mi? Hani insanlar genelde yabancı turistler uçakla Antalya'ya iniyor. Deniz kenarlarında tatilini yapıyor. Sonra aynı uçakla geri memleketlerine dönüyor değil mi? Orada turizm daha da hareketli değil mi? Orada turizm daha da bereketli değil mi? Orada turizm anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani özellikle yaz geldiğinde insan böyle biraz daha oralarda olmak istiyor değil mi? Bir de böyle gidenler vardır. Anlata bile bitmezler. Vallahi ben Bodrumcuyum kardeşim. Bodrum'a girerken ilk önce güvercinlik karşılıyor bizde. Hemen böyle sağa çekiyorsun, inanılmaz manzarası olan bir yer var. Oradan böyle deniz ayaklarının altında ağaçlık falan, mükemmel bir ortam ya. Hemen sonrasında Gümüşlük'e giriyorsun. Bodrum'un girişi Gümüşlük var, tamam mı? Sonra zaten Bodrum'un yokuşuna çıktığın zaman orada tabela var. Hoş geldiniz Bodrum'un yokuşuna, dikkat edin. Halikarnas balıkçısının Bodrum'u sembolize eden güzel deyimleri var. Oradan zaten hemen ilk ışıklardan sola dönerseniz meşhur Bodrum hakimi filmlerinin çekildiği yerler, Bodrum cezaevinin olduğu yerler. Oradan aşağı doğru sallandırdığınızda sağ tarafınızda otogar, biraz daha aşağı gittiğinizde sol tarafınızda kale. O yolu takip ettikten sonra zaten yol ayrımı bir tarafa Gümbet'e, bir tarafı Bitez'e, bir tarafı Yaşıkent, Ortakent'e, bir tarafı Yalıkava dağıtıyor sizi. Ama Bodrum'un en parlak, en çok bilinen, en çok duyulan ve bence en çok dejenere olan mahallesi diyeyim, çünkü Bodrum'da bir ilçe, mahallesi Gümbet Mahallesi. Eğlencenin asla durmadığı, gündüzleri bile insanların plajların paralelindeki kafelerde İnanılmaz eğlenceler yaşadığı, afterların yapıldığı bir mahalledir. Gümbet Mahallesi. Ama çok dejenere. Hani baktığınız zaman hani teşbih taat olmaz, affına sığınarak. Hani it kopuk, ne kadar it kopuk ararsan orada. Oradaki herkes it kopuk demiyorum. Ne kadar it kopuk ararsan orada diyorum. O detay var orada. Anlatabiliyor muyum? Gümbet. Yalıkavak biraz daha nezih, biraz daha kaliteli. Biraz daha bizim böyle... Hani lüks yerlerimiz gibidir. Tabii canım ya. Ortakent daha çok çocuklar ellerin tercih ettiği bir mahalledir. Türk Mükü, Göl Türk Mükü de diyorlar. Biraz daha jet sosyetenin gittiği mekanlardır. Ama kim nerede ne yapıyor olursa olsun mutlaka akşam üstlerinde kalenin etrafına gelirler.

Bodrum Marina'da bir tur atarlar orada bir dondurma yerler. Bodrum bir başka güzel ya. Şarkısı bile var ya. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Tabii. Hatta başka bir şarkı daha var. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Hatta bir şarkı daha var. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben Bodrum'a, Bodrum bana özelim. Hatta bir tane de şey var. Hep beraber gidelim Alaçatı'ya. Şimdi şu yaz sıcaklarında Mersin'den çıkamayıp tatile gidemeyenler için belki kötü şeyler canlanacak ama ben de genel kültürümü sizlerle biraz da olsa paylaşmış oldum. Ne var bunda yani? Başarılı radyo programcılığı yeteneğimin arasında bu da var yani. Tabii canım ya. Anlatacağım bildiğini. Ne var ki bunda yani?

La la la la la la la la la la la. Ya la la la la la la la la la la. Ya ben ara ver yapmışım, burada ara verince ben de niye böyle oluyor falan dedim kendime. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Tolga Dünyası programında tabii ki de Tolga ile birliktesiniz. Tabii ki de ben sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Sizin de benimle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu ümit ediyorum. Ve bu şekilde programımız öyle ya da böyle keyifli bir hal almaya başlıyor. Tabii ki de programımızın özellikle kış mevsimi biraz daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde biraz daha program şey olabiliyor, soft olabiliyor. Biraz daha program diğer programlardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu program da fena sayılmaz yani. Baktığımız zaman bu programda canlı olabilir, kayıt olabilir. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor olabilirim. Siz bu programı

dinlediğinizde ben belki de hala uyuyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de havuz başında limonata yudumluyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde belki de ben yaylada kahvaltı yapıyor olabilirim. Bunların hepsi olasılık dahilinde, ihtimal dahilinde. Ama baktığınız zaman siz bu programı dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Baktığınız zaman ben bu programı yapmış mıyım? Yapmışım. Baktığınız zaman bu programı görevimi yerine getirmiş miyim? Getirmişim. Baktığınız zaman sorumluluğum yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Dinlediğinize göre programı. Yani umuyorum ki beğenerek dinliyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Umuyorum ki benim keyif aldığım kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki aynı frekansta buluşmak bize gerçekten enerji veriyordur. Umuyorum ki birbirimize karşı böyle kredilerimiz vardır. Umuyorum, biliyorum ve umuyorum ki şu anda sabırla bu programı dinleyen dinleyici Tolga dünyasını ve Tolga'yı seviyordur.

0: o halde moladan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geleceğiz hemen. Buralardayız.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin

0: Kesin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim, acaba diyorum. Biraz daha böyle yaz mevsimi geldiğinden mütevellit daha geç saatlere kadar uyuyanlar var mıdır? La kardeş, zaten yazın sıcağında tatile gidemiyor. Bari sabahları biraz geç açalım diyenler var mıdır? Vardır ya, şu anda eminim hala uyuyanlar vardır. Şu anda eminim hala... yapanlar vardır. Biz uyuyanlara ne diyelim? Uyuyanlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Hedef kitlemiz içerisinde uyuyanlar yok. Nitekim uyuyanlar radyo programı dinleyemez, bize artı katamaz, bize değer katamazlar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken kalkıp yol alanlar da var. Şu anda yollarda olanlar da var. Güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar da var. Biliyorum ki belki de şu anda evlerinin mutfaklarında olanlar var. Kahvaltı hazırlayanlar, çayın suyunu koyanlar, belki de sıcak bir dalmaya çıkanlar da var. Biliyorum ki şu anda belki de evinde koşu bandında sabah sporu yaparken dinleyenler de var. Biliyorum ki şu anda belki de eşini işe gönderdikten sonra evi toparlarken dinleyen ev hanımlarımız var. Yengelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, analarımız, bacılarımız var ya. Biliyorum ki şu anda yollarda olanlar var. Biliyorum ki erken kalkıp yol alan, yollarda olanlar var. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlar var. Biliyorum ki şu an şoför mahallinde olanlar kadar onların yanında yolculuk yapan yolcuları var. Biliyorum ki toplu taşımalarda olanlar var. Dolmuşlarda, minibüslerde, otobüslerde, servislerde olanlar var. Biliyorum ki iş yerlerine varmış olanlar da var. Biliyorum ki şu anda iş yerlerinde temizlik yaparken dinleyenler var. Sabah sabah iş yerini besmeleyle açanlar.

İftar yapmak için bekleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerine varıp çayın suyunu koyup çayını demleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerinde şöyle güzel bir kahvaltı masası kuranlar da var. Biliyorum ki ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışıp da şu anda iş yerine besmeleyle gelen, gelir gelmez hemen bilgisayardan, internetten Mersem açıp Tolga Dünyası'nı dinleyenler de var. Biliyorum ki bir yandan Tolga Dünyası'nı dinlerken diğer yandan da işlerini yapmaya çalışanlar, PowerPoint'te çizim yapanlar, PDF'de sunum hazırlayanlar, Word'de teklif hazırlayanlar var mıdır lan bu saat? Vardır herhalde ya. Dünya belki de sınava hazırlanan öğrenciler var şu saatte erken kalkıp. Hani şey hesabı, erken kalkan yol olur hesabı. Yani tabii canım, beyin bedava. Okuyorum, atıyorum hemen, okuyorum, atıyorum diyenler de var. Erken kalkıp yol alan var. Erkenden güne başlayanlar, güne besmeleyle başlayanlar, sabahın bu saatinin bereketinden, hayrından yararlananlar, faydalananlar, trafikte olanlar var. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi? Yani şimdi bir zamanlar slogan vardı, trafik kurallarına uyalım, uyumayanlar uyaralım diye, ama şimdi uyaramıyoruz ki abi. Etraf psikopat dolu. Etraf etraf psikopat dolu, sapık dolu yani. Ne yapacağı bellisiz. Adama diyorsun ki kardeş, emniyet kemerini taksan. Hayırdır birader? Oradan diyorsun ki kardeşim bak, hızlı geçtin az önce. Hayırdır kardeş, sana ne ya benim? Sözü olmayan. Hayır, zaten bir de biliyorsunuz, sen kime diyorsun lan deyip arabadan inersen ceza. Eskiden de o, trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Yok abi, bize ne ya? Vardır bir bildiği değil mi? Trafik kurallarına uymuyorsa vardır bir bildiği. Emniyet kemeri takmıyorsa vardır bir bildiği. Yaya geçidinde yayalara yol vermediyse vardır bir bildiği. Kırmızıda durmadıysa vardır bir bildiği. Tabii canım, magandacı hareketler yapıyorsa aman diyeyim. Ne deliye bulaşacağımıza çalıyı dolaşalım. Şey yapmayın siz. Ama yine de biz elimizden geldiğince düzgün insan olalım, bilinçli sürücü olalım. Hayırlı vatandaş olalım, hayırlı bir kul olalım, kul hakkına girmeyelim Allah'ın izniyle sabah sabah. İnşallah güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun, güzel bir gün. Hayırlı bir gün olsun.

0: Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, dinlediğiniz program Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir bütçe karşılığında, belli bir ödeme karşılığında katkı sağlayan, katkı sunan ve Tolga Dünyası'na sponsor olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir ödeme karşılığında kendisinden söz ettiren Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi tabii bunu duyan diğer esnaf ve firma arkadaşlar da Tolga'cığım parası neyse verelim de bizi de anlat, bizi de söyle, bizi de öv demesinler. Çünkü tabii ki de biz burada ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz ama para her zaman ön planda değildir. Öncelikle bir samimiyet, abi kardeş ilişkisi olması lazım. Öncelikle karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış lazım. Öncelikle aynı frekansta olmak, birbirini tanımak, birbirinden hızın geçmesi lazım. Birbirini anlamak, birbirine arka çıkmak lazım. Sonrasında para çözülür bir şekilde. Tüm bu saydıklarımı Cumali Usta yaptı. Adam kolay mı ya? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz ya. Abi canım ya. Ne diyorsunuz ya? Tabii canım, yemekçilik şirketi. Yani toplu yemek organizasyonlarında hizmetinizde.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ya olmadı. Düğün, yemekli düğünlerde. Nişan, yemekli nişanlarda, yemekli kınalarda. Yemekli toplu organizasyonlarınızda. Bir de ülkemizde gelenek görenek olduğu şekliyle cenaze yemek işlerinizde de Yağmur Catering Yemekçilik çözüm ortağınız. Bir telefon yakınınızda. 10 kişilikten 1000 kişiliğe kadar yemek çeşitleri bizde. Bütçenize uygun, doyurucu, lezzetli, kaliteli, mükemmel yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajlarınızı ulaştırın, gönderin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. DM'den bilgi alın, sipariş verin. Tanışın, kaynaşın, arkadaş olun, yoldaş olun.

0: zaman molaya gidelim. Moladan sonra devam edelim. Kaldığımız yerden ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocukları

0: yaşınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi baktığınız zaman çok sıklıkla teknolojiden, teknolojinin gelmiş olduğu son durumdan falan bahsediyorum normal şartlar altında dinleyen dinleyicilerimize. Ama bunlar karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman şu an teknolojik olmayan neler var hayatımızda? Yani bundan çok değil, 100 sene değil de bir 50 sene öncesine gitsek bile, hatta bir 40 sene öncesine, 30 sene öncesine gitsek bile, bakın benim yaşım cep telefonsuz dönemlere yetiyor. Benim yaşım bilgisayarsız dönemlere yetiyor. Benim yaşım çevirmeli telefonlar dönemine yetiyor. Benim yaşım siyah beyaz tüplü televizyonlar dönemine yetiyor. Daha çok şeye yetiyor. Şimdi tabii ki de ben kendim şöyle baktığımız zaman 1900'lerin sonuna doğru ilk renkli televizyonu gördük, teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemedik. Belki İlk renkli televizyonlardan sonra uzaktan kumandayı gördük. Lan ne oluyoruz falan dedik. Çevirmeli telefonlardan tuşlu telefonlara, tuşlu telefonlardan telesekreterlere. Hatırlayanlarınız var mı? Küçük kasetler, telesekreter. Şu anda evde yok olsun. Lütfen sinyal sözünden sonra. Genelde gazeteler dağıtıyordu onları. Telesekreterden sonra telsiz telefon. Yani normal ana merkezden o en fazla 5 metreye kadar. Telsiz telefonlar dönemini hatırlayan bir kardeşiniz var. Hemen sonrasında Nokia markasının ilk çıkarmış olduğu büyük takozlardan, alanlardan, ilklerden biriydim. Ama o zamanlar sim kart teknolojisi bu kadar çok yaygın değildi. Bir Türkcell almıştık ama 2 ay sonra mı ne açılmıştı? O da zaten ciddi paraydı. Bunu da gören bir kardeşiniz var. Akıllı telefon falan değil ha. Normal bildiğiniz üzerinde rakamlar olan basmalı dediğimiz bir telefon. Sonrasında tabii gelişti olay. Alcatel'ler çıktı, Sony Ericsson'lar çıktı. Çıktı yani. Ben ilk Nokia'ları biliyorum.

Şimdi böyle bazen çarşıda, pazarda, sağda solda dostlarla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya geçen sana denk düştük de. Yani o anda biz bekledik ismimizi söylersin diye. Ama işte her zaman öyle olamayabiliyor. Ama şimdi bir blok yapabilirim bence dinleme ihtimali olanlar diye. Sevgili Suat kardeşim var. Kendisi radyo başında değilse bile bir dostu ona söyleyecektir. Ekinci Oto Aksesuar'dan Suat Ekinci'den bahsediyor. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal var. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal geçtiğimiz günlerde telefonlaştık. Hayırlı işleri, bol kazançlar olsun. Ali Gezen kardeşim var. Tek tek kuru yemiş ve tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen kardeşim. Mithat Çetin var. Kenz Otomotiv'den Mithat Çetin. Ve kardeşi Arif Çetin ve oğlu Ahmet Çetin ve yeğeni Ferhat Barut. Sanayi sitesi esnafları, Kenz Otomotiv, Mithat Çetin ve ailesi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Volkan kardeşim var, Volkan Demiraslan. Babası Kenan Demiraslan, kardeşi Mehmetcan Demiraslan. Ve CEO'lar Erkan. Konfor Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden bahsediyor. Yok yok, buranın güzellik merkezi yok. Konfor Oto Aksesuar. Volkan Demiraslan ve ailesi. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Aksu Arıtma, Fatih Öz. Fatih Öz ve ortakları ve CEO'ları Yavuz Müdür. Fatih Öz ve ortakları derken Mecit Yalçın. Fatih Öz ve ortakları derken Celal. Ortak Celal. Yılların Fatih, Fatih Öz. Orion Su Arıtma Sistemleri. Aksu Arıtma ve ekibi. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Mersin'in birçok pazarında faaliyette olan Mecit Tamtürk var. Tam şarküterim Mecit Tamtürk ve ekibi çarşamba günleri TC'de, TC Alt Pazarında, çarşamba pazarında şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Tabii bunun yanı sıra farklı ilçelerde de hizmet verdiğini öğrendiğimiz Mecit Tamtürk ve ekibi, tam şarküteri. Yani özellikle yazlık bölgelerde, çarşamba günü TC'de. Selam olsun sevgili Mecit Tamtürk'e, Mecit Tamtürk ve ekibine, tam şarküteriye. TC

böyle dostlarımız da var işte. Bekliyoruz Tolga. Söyle Tolga. Bize de söyle Tolga. Bize de el salla Tolga diyenler var. Sevdiğimiz dostlarımızın arasında. Sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında. Arkadaş Kundura var. Ali Uğur Uçkuner. Selahattin Uçkuner'in oğlu. Veliahtı Arkadaş Kundura. Yaşa Dişan'da biliyorsunuz. 1980'den bugüne erkek adamın tercihi. Arkadaş Kundura Exclusive. Selahattin Uçkuner abimize saygılar. Veliahtı ve oğlu Ali Uğur Uçkuner kardeşimize sevgiler, hayırlı işler, bol kazançlar. Tüm esnaflarımızın işleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sevdiğimiz esnaf dostlarımız. Sizler de Instagram'dan yazın, size de selam yollayalım ya. Vallahi Yusuf Ummak, yağmur iklimlendirme.

0: Uzun bir yolda yürüyorsanız size bir yol arkadaşı lazım. Güvenebileceğiniz, anlaşabileceğiniz, sevip sayabileceğiniz, karşılıklı birbirinize değer vereceğiniz bir yol arkadaşı. Benim şu dönemdeki yol arkadaşım ise Cumali Usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, 31 yıl yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ekonomiye meydan okuyor, enflasyona meydan okuyor, hayat pahalılığına meydan okuyor. Yani şu anda 3 çeşit yemeğin maliyeti, şu günlerde 3 çeşit yemek çıkartmak gerçekten ciddi bir zahmet istemesine rağmen ben bunu yapıyorum diyor. Ekonomik hale getiriyorum diyor, çok fazla para kazanmaya gerek yok diyor. Normalde bir restoranta gittiğiniz zaman 2 kişi 3 çeşit yemek yediğiniz zaman 2000 lira yakın para ödersiniz. Yani ismi yapılmış bir restoranttan bahsediyorum. Böyle lüks lokantalar falan var ya, oralara gittiğinizde de en az bir binlikten olursunuz diye tahmin ediyorum. Belki daha fazla. Ama Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. 200 lira. Evet evet, aynen de şöyle bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye. Doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu devirde 200 liraya ne olur bir şey olmaz demeyin. Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Bak, salata deyince salata seçebilirsin, cacık seçebilirsin, yoğurt seçebilirsin, ayran, şalgam, meyve seçebilirsin. Bunlardan biri. Pilav dediği zaman bulgur pilavı olur, pirinç pilavı olur, çorba olur, makarna olur. Birini seçebilirsin. Ana yemek dediği zaman patlıcan kebabı olur, mantı olur, içli köfte olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, nohut yağını olur. Birini seçebilirsin. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek yanında ikramlarıyla beraber sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira, 200 lira. Sigara sağlığa zararlıdır. 200 liraya 2 paket sigara alamazsınız. 200 liraya bol bol yiyip karnınızı doyurabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet. Sulu yemek ve kahvaltıda iddialı isim Yağmur Catering yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. PTT yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabldot usulü servis imkanı var. Yemekçiliği takip edin. Direkt

0: iki mesajı gönderip bilgi alın. Instagram.
1: Dökülür içimden siyah beyaz resimler.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. Detay sor, detay öğren, sipariş ver. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bol bol yemek, az az ödemek için. Yediğinizden rahatsız olmamak için. Kaliteyi uygun fiyata tatmak için Yağmur Catering. Instagram takip et.

0: için güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtı.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çarem sensin, geri dön. Bak bebeğin ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Dayanamam, tahammül edemem sensiz.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz," dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur," diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak," diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan

gidenler döndü, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldu. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti durumunu konuşmak için mecliste toplantı yaptı. Toplantıda genel merkez yönetiminin ihraç mekanizmasını çalıştırması nedeniyle CHP'de mücadelenin artık zor olduğu kanaati güçlendi. Seçmeni seçeneksiz bırakmamak adına yeni bir partinin kurulmasının şart olduğu görüşü ağırlık kazandı. İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende yeni görevine uğurlandı. Çelikkol, Mersin'i daima güzel hatıralarla hatırlayacağını söyledi. Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende kabotaj kanununun önemi vurgulandı ve deniz şehitleri anıldı. Program çelenk sunumu ve su takı gösterisiyle sona erdi. Toroslar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste alınan kararlardan biri de su kullanımı bulunmayan konutlardan evsel katı atık ücreti alınmaması oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur ve çevre ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Aktaş, personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara bir tepki de MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'dan geldi. Çakır, atık ithalatının granül halde gelmesinin bu sorunu çözebileceğini söyledi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ve Taşeron firma tarafından işten çıkarılan 180'in üzerindeki işçinin hak arama mücadelesi devam ediyor. İşçiler, hepimiz işlerimize dönene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız diyerek geri adım atmayacaklarını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Mayıs ayında ihracat 572 milyon 815 bin dolar, ithalat 798 milyon 716 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in en çok ihracat yaptığı ülke 21 milyon 482 bin 892 dolarla Yunanistan olurken yine Yunanistan 18 milyon 521 bin 126 dolarla da en çok ithalat yapılan ülke oldu. Hamidiye Mahallesi'nde çocuklar için çevre hareketi başlıyor. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Derya Demirci çocuklara yönelik eğitim programı organize etti. Etkinlik 7 Temmuz Salı günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Mersin'de bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi sitesinde meydana geldi. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş 520 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen bir kadın yerde sürüklenip araca bindirildi. Kadını başka bir kadın kurtardı. Şüpheli şahsın yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı iddia edildi. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden de 370 bin lira para cezası kesildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısıda Mayıs ayında başlayan hasat sezonu devam ediyor. Mut kayısısında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor. Kalite ve verimin yüksek olduğu sezonda kayısı yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ünilik Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kadınlar kategorisinde Atatürk Üniversitesi basketbol takımı, erkekler kategorisinde ise Üsküdar Üniversitesi şampiyon oldu. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Wimbledon tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. Karşılaşma Liu'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bir yabancı gibi bakma yüzüme. Bir zaman sevdiğin o adam benim. Geçmişi bir düşün, dönüp maziye. Unuttum dediğin o adam benim. Bir heves sanıp da duygularımı, bir masal sanıp da umutlarımı, geriye verip de mektuplarımı, maziye gömdüğün o adam benim.

Ne kadar küçükmüş dünya dediğin, seni de soldurmuş gönül verdiğin. Bir zaman aşkı da gülüp geçtiğin, terk edip gittiğin o adam benim.

sözlerle sarma gönül yaramı. Nasılsa ben aşkla açtım aramı. Bir çantaya koyup tüm hatıramı geriye verdiğin o adam benim. Öyle uzak durma, yanıma yaklaş, tanıdık yüzüme bak yavaş yavaş. Bırak da süzülsün gözlerinden yaş. Bir zaman güldüğün o adam benim. Maziye gömdüğün o adam benim. Terk edip gittiğin.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterileri

0: Bizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

O sen misin düşlerimde yaşattığım toparcasına? O sen misin değer verip yücelttiğim insancasına? O sen misin nefes diye soluduğum ciğerlerimi parçalarcasına? Utanıyorum sana dokunan ellerimden, sana hasret uykusuz gecelerimden. Utanıyorum varlığımın itip giden yüceliğinden ve de değersizliğine verdiğim değer.

0: Reklam tanıtım.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001 santairas.com Mersin. Erdem

0: de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinlik

0: Emme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklar

0: Yarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7650-233-6655.
5: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

Bahar geldi mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Gözlerin güldü mü bir kerecik olsun? Dön de, dön de kördüğüm olan hasretimi çöz. Kurtar duvara çakılı kalan gözlerimi ne olursun. Zaman o zaman, her şey o günkü gibi. Ben yine sarhoş, ben yine yorgunum ayrılıktan. Oysa, oysa istediğim bunlar değildi biliyorum. Başkaları yaşadı benim hayatımı seninle. Uçsuz bucaksız bir deryaya düşmüşüm. Ne sarılacak bir yılan, ne gelen bir gemi var. İşte ben, işte ben böylesine çaresiz kalmışım. Sen gittikten sonra. Zaman geçti mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Güneş doğdu mu bir kerecik olsun? Oysa, oysa istediğim bunlar değildi. Sen de biliyorsun. Başkalarıyla yaşadın. Ellerle yaşadın benim hayatımı, benim mutluluklarımı, benim özlemlerimi. Bir gün, bir gün sessizce öleceğim. Ne sen duyacaksın, ne de başkası. Tanrı'nın kolları saracak beni, senden daha vefalı.

silecek kan çanağı gözlerimi, doğmayan güneşlerimi verecek avuçlarıma, gelmeyen baharlarımı serecek ayaklarıma ve ben mutluluğu yaşarken yine seni bekleyeceğim cennetin sokaklarında, cennetin sokaklarında.

başka bir yabancı senin

0: Mersin FM
1: 104.6. Beni seviyor musun?
2: Seni çok seviyorum.
1: Peki benim için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?
2: Senin için ölürüm ben. Bunu niçin soruyorsun?
1: Gel gidelim. Gel gidelim buralardan. Ne olursun. Ne olursun gel gidelim buralardan. Gidelim ne olur.

Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer, sen de sevgilim.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti durumunu konuşmak için mecliste toplantı yaptı. Toplantıda genel merkez yönetiminin ihraç mekanizmasını çalıştırması nedeniyle CHP'de mücadelenin artık zor olduğu kanaati güçlendi. Seçmeni seçeneksiz bırakmamak adına yeni bir partinin kurulmasının şart olduğu görüşü ağırlık kazandı. İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende yeni görevine uğurlandı. Çelikkol, Mersin'i daima güzel hatıralarla hatırlayacağını söyledi. Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende kabotaj kanununun önemi vurgulandı ve deniz şehitleri anıldı. Program çelenk sunumu ve su takı gösterisiyle sona erdi. Toroslar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste alınan kararlardan biri de su kullanımı bulunmayan konutlardan evsel katı atık ücreti alınmaması oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur ve çevre ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Aktaş, personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara bir tepki de MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'dan geldi. Çakır, atık ithalatının granül halde gelmesinin bu sorunu çözebileceğini söyledi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ve Taşeron Firma tarafından işten çıkarılan 180'in üzerindeki işçinin hak arama mücadelesi devam ediyor. İşçiler, hepimiz işlerimize dönene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız diyerek geri adım atmayacaklarını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Mayıs ayında ihracat 572 milyon 815 bin dolar, ithalat 798 milyon 716 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in en çok ihracat yaptığı ülke 21 milyon 482 bin 892 dolarla Yunanistan olurken yine Yunanistan 18 milyon 521 bin 126 dolarla da en çok ithalat yapılan ülke oldu. Hamidiye Mahallesi'nde çocuklar için çevre hareketi başlıyor. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Derya Demirci çocuklara yönelik eğitim programı organize etti. Etkinlik 7 Temmuz Salı günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Mersin'de bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi sitesinde meydana geldi. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş 520 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen bir kadın yerde sürüklenip araca bindirildi. Kadını başka bir kadın kurtardı. Şüpheli şahsın yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı iddia edildi. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden de 370 bin lira para cezası kesildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısıda Mayıs ayında başlayan hasat sezonu devam ediyor. Mut kayısısında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor. Kalite ve verimin yüksek olduğu sezonda kayısı yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ünilik Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kadınlar kategorisinde Atatürk Üniversitesi basketbol takımı, erkekler kategorisinde ise Üsküdar Üniversitesi şampiyon oldu. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Wimbledon tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. Karşılaşma Liu'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim

0: İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
1: Şoför Mahali başlıyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi, yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşakta kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.

0: Şoför mahallinde kısa bir mola. Reklamlardan sonra şoför mahallinden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.

0: Burcu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: ...33'de 2392.
8: Yolun açık olsun. Devam et.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

kurban olurum sana. Ölürüm inan yollarına. Bu ömrümü, bu canım yeter ki sen harca. Sana feda olsun be canım.

Topraktan bedene can veren Tanrım, bana da yaşamak hevesini ver. Her güne bir ümit veren Allah'ım, bana da yaşamak hevesini ver. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulunun sevgisini ver, ona da kulunun sevgisini ver.

bütün kainatı yaratan Tanrım, benim de gönlümün muradını ver. Her güne bin ümit veren Allah'ım, benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme beni, şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gerçek aşka giden yolları göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım, sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunun sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver.

Her aşığın kolay söyleyeceği bir şey değildir. Hala seviyorum ve bekliyorum demek. Ölümsüz bir aşk olsa gerek. Hala seviyorum ve bekliyorum diyebilmek.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesi

0: Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bugün nedense tamam biraz böyle özlem, biraz ayrılık oldu gibi ama yine de güzel olacak diye düşünüyorum. Fark etmez ya, hiç fark etmez. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Dergi Selin'de Ezgi'le.
1: Selin yayında.
0: Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

her şeyin bedeli var. Güzelliğinin bile. Ya kaderimiz güzel olsun sevgili dinleyenler. Gerisi o kadar anlamsız ki. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bazen bir insanın emek emek büyüttüğü aşkın sonuna kadar sahip çıkarken karşı tarafın başkalarının aklıyla hareket edip bir kalemde çekip gitmesi en büyük haksızlıktır bence. İşte o ansızın gelen ayrılığa karşı başını hiç eğmeden yapılan yanlış yüzüne vuran ve o sarsılmaz duruşunu bozmadan hesap soranların o güzel hikayesini anlatan bir şarkı. Böyle gitmek olur mu, bu yaptığın doğru mu diyerek gidenin arkasından haykıran insanların şarkısı hatta. Kimler girdi aklına ayrılalım diyorsun. Yazık değil mi bana, bırakıp gidiyorsun. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan edelim. Böyle gitmek olur mu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Yasin. Sıradaki şarkıları nişanlım İrem'e gönderiyorum demişler. Mutluluğunuz daim olsun diyelim. En güzel şarkılar, hatta en güzel aşk şarkıları size armağan olsun. Şimdi arkasından gelen biraz çok aşk şarkısı olmadı ama. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gitti birisi, beni böyle bırakıp gitti birisi. İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İzzet Yıldızhan birisi sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik.

0: Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

oldum olası mahcup gözlerim. Bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez. Sırtını aşka dayadı yüreğim. Ayakları boşlukta mı?

0: seviyorum. Hasretin penceresindeyiz. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim.
1: Şimdi radyolarınıza harika bir şarkı geliyor. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bazen insana öyle bir sevda düşer ki, hasrete satılsa da, ateşe atılsa da o sessizliğini bozamaz. Çaresizce boyun eğmekten değil, gururundan ve o büyük sadakatinden dolayı yangınını gizler. Kimseye dert yanmaz, yanamaz. Ölümüne bağlı olduğu o sevdayı her şeye rağmen tek başına gururla göğüsler.
2: Ne olsam paylaşırdım derdini ben.
1: Bu nasıl bir kabulleniştir ya? Sevemiyorum.
2: Hasrete sattım.
1: Hiç kimseye sevgilim diyemiyorum diyecek Ümit Yaşar.
2: Yanıyor yüreğim diyemiyor.
1: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyiz. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çaresizim Ayşemine sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir de mesaj almışım. Sıradaki şarkıyı Mersin Sanayi Sitesi emekçi ustalarına armağan ediyoruz demişler. İnanılmaz bir şarkı bu gerçekten. Kor ateşler içinde yanıyorum yemin olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hiç gitmemiş gibisin. Şarkıya bakar mısınız? Tenimde, sen beni unutsan da yüreğim senin. Yanarım. Daim tatlı ses sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Meclis lokantasında stajyere taciz iddiası davasında karar çıktı. Davada 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti. Mahkeme sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi. Bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler %4 artarken İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya yükseldi. AK Parti üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yapılan af düzenlemesini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilmesi planlanıyor. Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan Madımak faciasının yıl dönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel anma törenine katıldı. Özel, ilk günden beri canlarımızın yanındayız. 2 Temmuz bir utanç günü olana kadar mücadele edeceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az şekilde etkilenmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Gıda ihracatçısı bir firma sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Mersin'de ileri teknolojiye sahip bakliyat işleme tesisini hayata geçiriyor. Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yatırım için 110 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi sağlanacak. Kredi komitesi de ön onay verdi. Mersin Yenişehir Belediyesi Batıkent Mahallesi'nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan eşya çıkarılarak ev ve çevresi ilaçlanıp dezenfekte edildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak İmalat

0: Cezaryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezaryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezaryeci Cesur Nacar.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Harika bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. İşte biliyoruz ki gece olduğunda yalnızlığımızla baş başa kalıyoruz. Hasretin de yükü ağır gelince, özlem göğüs kafesine sığmayınca tabii insan bir teselli arıyor. Bir parça mutluluk, biraz derman, bazen bir bakış, bazen sadece bir hatıra. Rüyada buluşabilmek, uykuda olsun o hasreti dindirebilmek için resmini öpüp de yatanların şarkısı.

Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Cengiz Kurtoğlu. Resmini öptüm de yattım. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgi'de.
1: Selin yayında.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle.

Hani üflümdüklü boynunda, hani paramparça ruhunda, hani son...

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Şeyma. Sıradaki en anlamlı şarkılar değerli eşi Merhan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
0: İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Bugün yayından o kadar çok keyif aldım ki anlatamam. Şuradan kalkmadım. Şu mikrofonun başından hiçbir zaman kalkmadım. Şimdi biliyoruz ki insan bazı yokluklara ne yaparsa yapsın alışamıyor. Geceler geçmek bilmiyor tabii ki. Kendi yalnızlığınızla baş başa kalıyorsunuz ama yine de bir umutla gönül kapınızı sonuna kadar açık bırakıp o yolu bekliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz sadece ona muhtaçsınız. Bu güzel şarkımız ayrılığın yükünü taşıyanlara armağan olsun.
1: Sesin yok, kokun yok, sıcaklığın yok.
0: Sabırla dönüş yolunu bekleyen herkese armağan olsun hatta. Geçmiyor geceler sen olmayınca yanımda. Geçmiyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa

Kanalımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Selin Yayında.
1: Hasretle bekledim, yollara baktım, ümit kapısını açık bıraktım. Tükenmek

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira.

0: lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Ben pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282, 327 8282.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bugün zaten yayının şarkıları var ya, inanılmazdı. Daha da zamanımız çok fazla.

0: birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Ve hani her şeyini verdiklerin birer birer gider de arkalarına bile bakmazlar ya. İşte öyle bir can yangını, can evinden vurulmanın, vefasızlığın ve hiçe sayılmanın sitemi.
1: Yalnızım.
0: Yalnızım, geceden yalnız.
1: Yalnızım.
0: Bu güzel şarkımızda şu an yollarda olan, bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Yok. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Selin Yayında.

olamaz. Benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Aramızda sıra dağlar, aramızda denizler. Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi yine çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir mesajım var, hemen onu paylaşacağım sizlerle. Sıradaki şarkı Ömer'den Aslan abim Emre'ye armağan olsun. Seni seviyorum abim demiş dinleyicimiz. Şimdi sizleri Sinan Zorbey'le baş başa bırakacağım. Sanadır yazdığım bu şiir, sanadır söylediğim şarkı, sanadır bütün dualarım. Geceler sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

yazıyorum, eziyorum sensiz. Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler her düşmandır. Hem ne kadar arkadaşım. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdimde ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazdığım bu şarkı. Sana söyleyeyim.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Şimdi sizleri Necat Alp'le baş başa bırakıyorum. Özlem sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşakta kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon'da.

0: dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Tabii ki zaman aslında her zaman hızlı geçiyor yayında ama bugün bana nedense bir başka geldi. Hiçbir şey anlamadım, inanır mısınız? Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ardımda. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Ben Nevin, şu an bizi Tarsus'ta dinleyen yeğenim Tunahan'a sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Kırılmış yerler var ömrümde. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kalbime batıyor, dayanamıyorum. Gururum kapılara kilit vurmuş, açamıyorum. Anla artık, sen gel, ben sana gelemiyorum. Belcan Gurur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin yayında.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

ölümsüz aşkımız bir tek söze yenildi. Ayhan Aşan Yalancı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit senden güzel bir şarkı istiyorum. Etkinden Küstürdün Beni şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımdan çok sevdiğim biricik kızım Ezgi'ye gelsin. Canım eşime gelsin. Özellikle sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar, cansınız demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ben soruyorum. Güzel şarkı sizlere armağan olsun diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Küllendi yatağım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Küstürdün beni Etkin sizlerle radyonuzda.

evet, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim. Sev

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ama yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Samir. Sıradaki en güzel şarkıları nişanlım Ece'ye armağan ediyorum demişler. Seni seviyorum, iyi ki varsın diye de eklemiş. Selamlarımızı gönderelim. Ve o zaman sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakalım. Amansız bir sevda sizlerle.

0: Programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız ne tam anlamıyla gidebilen ne de kalıp her şeyi sineye çekebilenlere armağan olsun. Öyle bir çıkmazdaysanız eğer, sizlere gelsin bu güzel şarkımız.
1: Bir kilit yüreğim, bir demir kapı.
0: Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Bu güzel şarkımıza Devran Çağlar yorumuyla dinleyeceğiz.

karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim belki de.

geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

sensizlik bir ok gibi canımı saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programa mesajlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri son şarkımızla Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti durumunu konuşmak için mecliste toplantı yaptı. Toplantıda genel merkez yönetiminin ihraç mekanizmasını çalıştırması nedeniyle CHP'de mücadelenin artık zor olduğu kanaati güçlendi. Seçmeni seçeneksiz bırakmamak adına yeni bir partinin kurulmasının şart olduğu görüşü ağırlık kazandı. İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende yeni görevine uğurlandı. Çelikkol, Mersin'i daima güzel hatıralarla hatırlayacağını söyledi. Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende kabotaj kanununun önemi vurgulandı ve deniz şehitleri anıldı. Program çelenk sunumu ve su takı gösterisiyle sona erdi. Toroslar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste alınan kararlardan biri de su kullanımı bulunmayan konutlardan evsel katı atık ücreti alınmaması oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur ve çevre ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Aktaş, personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara bir tepki de MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'dan geldi. Çakır, atık ithalatının granül halde gelmesinin bu sorunu çözebileceğini söyledi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ve Taşeron Firma tarafından işten çıkarılan 180'in üzerindeki işçinin hak arama mücadelesi devam ediyor. İşçiler, hepimiz işlerimize dönene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız diyerek geri adım atmayacaklarını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Mayıs ayında ihracat 572 milyon 815 bin dolar, ithalat 798 milyon 716 bin dolar olarak

0: gerçekleşti. Mersin'in en çok ihracat yaptığı ülke 21.482.892 dolarla Yunanistan olurken, yine Yunanistan 18.521.126 dolarla da en çok ithalat yapılan ülke oldu. Hamidiye Mahallesi'nde çocuklar için çevre hareketi başlıyor. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Derya Demirci çocuklara yönelik eğitim programı organize etti. Etkinlik 7 Temmuz Salı günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Mersin'de bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi sitesinde meydana geldi. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş 520 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen bir kadın yerde sürüklenip araca bindirildi. Kadını başka bir kadın kurtardı. Şüpheli şahsın yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı iddia edildi. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden de 370 bin lira para cezası kesildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısıda Mayıs ayında başlayan hasat sezonu devam ediyor. Mut kayısısında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor. Kalite ve verimin yüksek olduğu sezonda kayısı yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ünilik Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kadınlar kategorisinde Atatürk Üniversitesi basketbol takımı, erkekler kategorisinde ise Üsküdar Üniversitesi şampiyon oldu. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Wimbledon tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. Karşılaşma Liu'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek.

0: Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Babalar Restali başlıyor.
11: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resterleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. İlk resitalimiz İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Evet, hani çok güvenliğiniz, başımın tacı dediğiniz insanın gözlerindeki o yabancıyı gördüğünüz ilk an var ya, ilk defa üşür insanın sevdiği kollarında. Bugünün de yarınlarının da günahkar kalacağını bilseniz de eliniz yakasını bir türlü bırakamaz. İbrahim Tatlıses, kop gel günahlarından diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

orada birine her şeyinizi verirsiniz de o gider el alemin lafına, sahte dostların sözlerine inanır. Kendinizi peşinden sürüklersiniz, değer verdikçe o kendini bir şey zannedip gizlenir. Ama sabrın da bir sınırı vardır işte. O kırıp yerlere attığı yaralı kalp gün gelir hesabını sorar. İşte bensiz aşkın neye yarar ki diyecek İbrahim Tatlıses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Stalin ve Stalin devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşakta kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Şimdi gerçekten çok güzel bir parçayla devam edeceğiz. Aslında arabesk müziğin efsane kraliçesi, Acıların Kadını Berge'nin o yürek yakan sesiyle hafızalarımıza kazındı bu başyapıt. Benim için üzülme diyecek Mahzun Kırmızıgül. Ama bu kez bu ölümsüz eser bambaşka bir ruhla. Türk sinemasının ve müziğinin usta ismi Mahzun Kırmızıgül'le birlikte dinleyeceğiz radyolarda. Ayrılığın onurlu olmadığını haykıran, bundan sonra adını 40 yılda bir anarım derken bile içindeki o büyük enkazı hissettiren muazzam bir performans. Biraz daha sesli, böyle hareketli bir şekilde okumuş ama gerçekten güzel. Benim için üzülme diyecek Mahzun Kırmızıgül şimdi radyolarınızda.

Şimdi de Mahsun Kırmızıgül, Orhan Gencebay'ın Türk müzik tarihine altın harflerle kazındığı dertlerin, sevdaların ve her acının tiryakisi olanların sığınığı Bir Teselli Ver şarkısıyla radyolarınızla birlikte olacak sizlerle. Dünyanın kahrına gülüp geçerim, yeter ki sevdim de. Şimdi sizlerle Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver diyecek.

0: Duygular Resitali.
1: Bugün oldukça hareketli şarkılarla devam ediyor yayın. Müslüm Baba'nın en pozitif, en aşık ve en hayat dolu şarkılarından biri var şimdi sırada. Seni gördüm. Gül yüzünde güzellik var, seni gördüm, neşem geldi diyecek Müslüm Baba. Hüzünlü kalplere adeta reçete yazıyor. Şimdi bu babanın hani o çok sevdiğiniz aniden karşınızda gördüğünüzde içinizde güller açan bir his var ya, tam da onu anlatacak. Eğer şu an modunuz düşükse, yorgun ya da keyifsizseniz, şimdi radyoların sesini biraz daha açma vakti. Müslüm Gürses, seni gördüm diyecek.

Biraz sert bir geçiş oldu ama olsun. Babalar Resteleri dinleyicisi buna alışıktır. İnsan koca bir şehirde yapayalnız kalır da yine de bir tek onun yokluğunu arar ya. Zaman ayları, yılları devirse de unutamayanlar için gelsin. Müslüm Gürses senin kadar diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte baş başa bırakıyorum.

0: Yar Resitali.
1: Sevgi ne güzel şey değil mi?
2: Evet, Müslüm Baba'yla ciğerimizi masada bıraktık. Dertlerin en derinini çektik içimize. Ama hayat devam ediyor. Şimdi rotayı biraz değiştireceğiz. Arabeskin o ağır havasından taverna müziğin o hikayeli, efkarlı ama teselli veren dünyasına uzanacağız. Hani derler ya, hayatta her darbeyi kaldırırsın da en yakınından vurunca insan nereye bırakacağını, nereye bakacağını şaşırırsın. Tam öyle bir hikaye gelecek şimdi Necip Talp'ten. O meşhur şarkısının başında da dediği gibi, sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Ama bazen o sevgi hiç ummadığımız bir ihanetle beraber birleşir. İnsanın sırtından en yakın dostu, hayatta en güvendiği arkadaşı vurur. Ama bu şarkının sonu bir başka. Bu şarkı iki yaralı adamın bir masada buluşup biz bir şeytanı melek zannetmişiz. Hadi boş ver dostumu utansın diyerek kadeh kaldırma hikayesi. İhanetin bile dostluğu yıkamadığı efsane masaya davetlisiniz şimdi. Taverna müziğin usta sesi Necdet Alp anlatacak, biz dinleyeceğiz. Arkadaşım diyecek Necdet Alp sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.
1: Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık.

Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim septte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: yaşadık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Hani insan her darbeden sonra bir daha tövbeler olsun. Aşka kapımı kapattım der ya. Büyük yalan o. Bu kalp durmuyor işte. Ne laf dinliyor ne kural tanıyor. Mantık dur diyor, sol yanın koş diyor. Çünkü ne yaparsan yap bu gönlün bir sahibi, bir kahyası yok çünkü.

0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim.
1: Babalar Resitali.
2: Şu mikrofonun başına geçince kendimi o tavernalardaki son kayıtlar gibi hissediyorum. Hani alkışlar eşliğinde sağ olun sağ olun deniyor ya, aynı öyle hissediyorum. Neyse, devam edelim biz programa. Şimdi mikrofonu taverna müziğinin o erken yaşta aramızdan ayrılan, sesiyle içimizi titreten dev ismine, Atilla Kaya'ya bırakıyoruz. Hani bir insan severken çekip gider ya, arkasında uykusuz geceler, bitmek bilmeyen hasretle bırakır. Gittiği günden beri zaman durur sanki. Koca dünya küçülür de insanın üstüne üstüne gelir. Bir ömür böyle mi geçecek Tanrım? Bu kadar da olmaz ki dersin ama işte geçer. Atilla Kaya olmaz ki diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba restellerini dinlemek üzere sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Atilla Kaya Sus şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ardından da programımız sona eriyor. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en babalarını dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde buluşalım.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: bilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Göz göze geldiğimiz sokağın, el ele gezdiğimiz yolların selamı var sevdiğim. Salıncak kurduğumuz çiçekli dallar hep seni sordular, biliyor musun? Ama ben sensizliğimi haykıramadım, terk edip gittiğini söyleyemedim. Boş ver, bilmesinler, üzülmesinler.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55.

Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Meclis lokantasında stajyere taciz iddiası davasında karar çıktı. Davada 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti. Mahkeme sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi. Bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler %4 artarken İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya yükseldi. AK Parti üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yapılan af düzenlemesini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilmesi planlanıyor. Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan Madımak faciasının yıl dönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel anma törenine katıldı. Özel, ilk günden beri canlarımızın yanındayız. 2 Temmuz bir utanç günü olana kadar mücadele edeceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye, yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az şekilde etkilenmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Gıda ihracatçısı bir firma sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Mersin'de ileri teknolojiye sahip bakliyat işleme tesisini hayata geçiriyor. Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yatırım için 110 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi sağladı.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Mersin FM 104.6.

0: kalorifer Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Damar denince damarın tek adresi
9: Mersin FM.
8: Hep damar. Full damar.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Kenya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlarda. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana ders.

0: her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut, gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut, unut, gönlüm sevmedin farz et.
1: Damar, damar, işte.

son mektubun elimde. Bana veda etmişsin. Ayrılırken herkese bu aşk bitti demişsin. Duydum da inanmadım. Aşka gülüp geçmişsin. Benimkisi aşk değil, bir oyundu demişsin. Zafer senin zaferin, eser senin eserin. Sevin ey zalim, sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha.

dünyada aşk olalı böylesi hiç olmadı. Hiç kimse sevdiğini senin gibi yakmadı.

sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha. Resmine baka baka. Hayatında ilk defa.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam.

Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Yüzümü büyüttüm o günden beri. Kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şehirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüntürküleri söyleyeceğimi. Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut. Benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her güne hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay cipsimi yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığımız günler. Öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Sevmiştim. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi salıvermiştim. Olmadı bir tanem.

Babanın tayinine çıkıp da gittiğiniz o kış. Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerin bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini bir yana epeksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyonda öyle kala kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafın arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakandan, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevda. Olsun, üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur, şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum, seni seviyorum.

0: Reklam tanıtım. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlı.

0: alanda, 5 dönüm alanda, hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam Müşteri Memnuniyet Hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlıyor.

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı

0: Tamamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 0541-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
13: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Bendeniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbi programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazır mıyız? Hazırsanız başlayalım o zaman. Çaylar, kahveler alınsın. Bizim programda sadece çay ve kahve içilir. Ona göre haberiniz olsun. Güzel bir şarkı gelecek ilk olarak. Doğuş radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Çocukluk etmeyesin o güzel yorumuyla sizlerle olacak. Bu güzel şarkımız evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim çalışanlarımıza. Mesaide olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Senden çok uzaklardayım aslında yanımdayım.
2: Şöyle bir maziye gidelim değil mi? Şarkıda bende bir hatıra var arkadaşlar. İşte bu şarkıları bir

Hazırlama güzel bir şarkı değil mi? Geçmişlere götürdü bizleri. Hani diyorum ya, bazen böyle takıntılı bir şarkılarım oluyor benim. Bu şarkıyı da zamanında ne takmıştım var ya, döndürüp

0: Müdür dinliyordum abi. Her şarkıda bir anı var. Her şarkıda bir özlem var değil mi? Şarkılar dinlenince aklımıza direkt o anılar geliyor işte. Devran Çağlar'la devam edeceğiz. Var ya, bu program bomba gibi bu akşam, yine bomba gibi şehrin göbeğine düşecek arkadaşlar, hazırsanız işte ufak ufak başlıyoruz. Yenir abim Sadek Şarkılar Ömrüm Olan Eşim Gülşat Öz Armağan Olsun, seni öyle çok seviyorum ki sensizlik çok zor geliyor demiş sevgili kardeşimiz. Yenir, bu parça Hasan parçası, kardeşim Recai Sözay'a gelsin. Eski gibi güzel, huzurlu, mutlu günler gelecek inşallah demiş sevgili Kazım Çevik. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan Armağan Olsun. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Eğer şimdi arkadaşlar bir ayrılığın izini hala taşıyorsanız var ya, bu şarkıda mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız. Şimdi volümleri yükseltiyoruz. Birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Devran Çağlar, bana ondan bahsetmeyin diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.

severim Devran abi. Canını yediğim adam var ya. Çok severim gerçekten. Mükemmel şarkısıyla sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Nasıl şarkılar ama? Şimdi güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Allah'ım yarabbim. İyi akşamlar abi. Ben Mutan Gülşen Mülayim. En dipteyken de en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Sen benden eksik olma yeter ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demişler. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Recat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şafkar Ozan, Acun Karal ve Burak Demir'e armağan olsun demiş.

Çaresizlik ne demek? Biliyor musun? Her gece sarılıp yastığa, ağlamak, yalvarmak, haykırmak Allah'a. Al canımı diye. Söz vermiştim.

0: Nasıl bir aşktır var ya.
1: Senin kalacağına söz verdim aşkım. Söz.
0: Vallahi efsane şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Şimdi evlerinde, işlerinde, araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Mutfaklarda, balkonlarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Selamlar olsun sizlere. Hadi bakalım balkonda dinleyenler, çayınızın fotoğrafını çekin atın. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum Aslan Parçası, Gözümün Nuru, Recai Söze'ye ve Sana Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Var ya, bizi hiç unutmuyor, her daim oğlu gibi görüyor var ya. Müfide annem, selamlar olsun kendisine. Evet, oğlumun tüm değerli arkadaşlarına ve radyonuzun değerli tüm çalışanlarına gelsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş.
2: Ayrılırken herkese
0: Arif Aydın'dan Arsel Alsana. Evet, Alşan mı artık? Alsana sıradaki şarkı gelsin demişler. Gelsin o zaman. Şimdi gururunu bir kenara bırakıp acısını saklayan bir adamın hikayesini anlatan bir şarkı dinleyeceğiz.
2: Aşk değil.
0: Vallahi çok fena var ya.
2: Bir oyundu demiş.
0: Ayrılığın ardından yaşanan pişmanlık, özlem, kırgınlık. Kendisine az yorumuyla Ağrı Susam sizlerle olacak sevgili dostlar. Bazen en de ağır sözler söylenemez. Sadece bir şarkıyla istedilir. İşte o şarkı da bu şarkı abi.

0: Bir Erkek Ağlıyor Ağrı Susam radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında şovumuz devam edecek.
1: Mersin FM 104.6 Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

gibidir. Pat bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka hayatımda ilk defa

0: bir erkek ağlıyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Dinlediniz mi reklamları arkadaşlar? Şimdi bu reklamları dinliyorsunuz ya. Hani ihtiyacınız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Firmaya gideceksiniz. Radyodan duyduk geldik diyeceksiniz ki namımız yürüsün abi. Yoksa bizler burada olmayız, haberiniz olsun.

0: şimdi bomba gibi bir şarkı gelecek şimdi. Ciğerleri yakmaya devam edeceğiz. Sevgili Hasan kardeşimiz şu anda radyo başında bizleri dinliyor. Televizyoncu Kamil'den sevgili Hasan dostum. Kardeşim çok severim kendisini. Allah Allah demiş. Yürü be. Yaktın yıktın demiş. Yine kral. Büyüksün demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, selamlar olsun. Vallahi amacımız o abi. Yakacağız ortalığı. Hiç affetmem var ya, yakarım. Diğerleri yakarım, parçalarım abi. Öyle güzel şarkılar var ki listemizde. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi bakalım mesajlarımıza. Ayşegül Durmuş'tan canı gibi sevdiği Zehre, sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Arkanda dağ gibi annen var. Gülem diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Ben her ne koşulda seni seçeceğim çünkü benim her benim için her şeyin en iyisini yapan ve herkesten daha narin seven tek kişi abim demiş sevgili kardeşimiz. Abi şimdi şarkının güzelliğine bir bakar mısın var ya. Şimdi volümler yükselecek. Her neredeyseniz volümleri yükseltin abi. Kalede misiniz? Yükseltin abi. Yüksek bir yerde misiniz? Şehir manzaralı. Yükseltin abi. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Yanmış bir yürek var diyecek Yavuz Taner. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Ölümler yüksek mi? Haydi o zaman bak şimdi giriyor şarkı.
1: Allah Allah.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabeskin tek sorumlusu.

0: Var ya, çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Şimdi diyeceksin abi, hiç sevmediğin şarkı yok. Ben severim abi, çaldığım şarkıları da hepsini severim. Şimdi size bir şarkı dinleteceğim var ya. Çok fena bir şarkı var ya, çok fena. Neden mi fena? Bir zamanlar çok değer verdiğim, sevdiğim bir insan bu şarkıyı bana hitafen armağan etmişti. Bu şarkıyı dinledikçe aklıma biz geliyoruz demişti. Çok fena bir şarkı.
1: Bütün kalplere sadece bir şarkı.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Ama öncesinde mesajları paylaşalım. Ben Zeynep Alıç, sıradaki şarkı canım oğlum paşam Mert Alıç'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba, ben Gamze. Gamze Yeni. Silifke'de bulunmaktayım. Sıradaki şarkı canımdan sevdiğim Ferdi Zorba'ya gelsin, seni çok seviyorum demiş. Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Yar Gelecek şarkısını istemişsiniz ama şarkı istemeyin abi bizden. Şimdi niye diyeceksiniz? Yetiştiremeyiz şimdi. Her mesaj atan şarkı isterse sabaha kadar yayın yaparız, haberiniz olsun. O yüzden biz çalıyoruz, sizler sıradaki şarkıları armağan ediyorsunuz. Abi şimdi ciğerleri yakacak bu şarkı var ya, ciğerleri yakacak. Bakın dinleyin. Ümit Besen, müzikli bir masal. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Volümler yükselsin. Dinleyin bakalım bu şarkıyı. Nasıl bir şarkıymış görün.
2: Selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: nazar oldu aşkımız. Sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan, hüzünlü bir şarkı oldu aşkımız.
1: Bir zamanlar büyük umutlarla başlayan ama geride sadece güzel anıları kalan bir aşkı anlatan bir şarkı. Yeni zaman bir şarkı, koskoca bir hayatın özeti olur. İşte o şarkı da bu şarkı arkadaşlar. Bu aşkı
2: yaşatan Allah'ım yarabbim, devam ediyoruz.
1: Durmak yok. Hazır mıyız? Güzel bir Ercan Turgut yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde mesajları paylaşalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik, sıradaki şarkılar canımın diğer yarısı yakışıklı babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım, dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Köre ve onun kıymetlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demiş. Vallahi şöyle bakıyorum var ya, bugün hiç aşk şarkısı yok gibi sanki var ya.
2: Fena fena.
1: Efendim o güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası sizlerle birlikte olacak. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Vallahi namaz zaman nasıl akıp geçiyor var ya, hiç anlamıyoruz. Bir saat nasıl geçti? Nasıl geçti? Söyleyin bana nasıl geçti abi? Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim şu anda. Şu dakikada sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar olsun efendim.
3: Selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.
6: 104.6

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdedir.

0: Sizde GSM 0533 155 3350.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Reklamları dinledik sevgili dostlar. Az önce reklamlar girerken Fırat'la Damardan Kalbe devam edecek, girmesi lazımdı ama işte unuttuk var ya. Ne oldu, reklamlardan sonra devam edecek girdi, devam ediyor girdi. Ardı ardına böyle rezil rüsva olduk. Neyse, artık onu montajla halledeceğiz çünkü. Selami Yayınlar abi, Silifke'de bulunan Sibel. Canım annem Sema, seni çok seviyorum canımın içi. Beni merak etme, iyiyim demiş. Ellerini öperim, kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar beni bana sevdiren, yüreği gibi gözleriyle mesleden can işim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Ben Ayşegül Durmuş. Dost dediğin ya senin gibi olmalı ya da olmamalı. Sıradaki şarkı Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız. Elveda sevgilim diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Efendim iliklerimiz devam ediyor. Ferdiciler hazır mı ferdiciler? Hay o zaman. Şimdi az sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Abi ben Ahmet Han Karal. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal. Değerli abilerim Ömür Kara, Şafer Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yılmaz Doğan, Nurhasan Say, Doruk Kuşenmez, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Uzun bir süredir yanında olmak yerine Silifke'de bulunan bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye sıradaki şarkıda armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar biz Emine, Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar canım babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak demiş dinleyicimiz. Söyleyecek söz yok. Her şeyi Tanrı bilir. Suç kimin, günah kimin? Anlarsın bir gün gelir. Ferdi Tayfur radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Olmasa derdimi söyler miydi? Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinlettik sizlere sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İbrahim Erkal alacak sırayı. Bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? Her şeyim oğlum, mis kokulum, seni çok seviyorum. Sadık şarkı canım oğlum, Kerem Kaçar'a. Arkadaşları Fuat Suat, Tarık Akan, Orhan Akıncı ve Kemal Yanar'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Tutsaktan yarınlara sadık tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi bir mesajımız var. 20.05'te göndermiş ama en son mesajını 20.13'te atmış. Defalarca gönderdiği için bu saate kaldı mesajı okumak için. Hayırlı akşamlar. Yayınlar Sadık şarkı kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Beni sevdiğini söyle, bu bana. Evet, ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sen aldırma diyecek, sonrasında buradayız. Sen aldırma.
1: Fırat'a selam, damara devam. Bir pantolon.

aldırma. İbrahim Erkal radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vallahi güzeldir, imparator yorumu gelecek şimdi. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı kıymetli evladım gözümün nuru Kadir Çelik'e gelsin demiş sevgili annemiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Velihan Çelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abi. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim kendisine. Sıradaki şarkı annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Bu sıradaki şarkı hem anneme hem de Nari'den Sibel abla ve Sema ablaya gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. O zaman imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Bir mesaj daha paylaşacağım öncesinde. Selam Fırat, sıradaki şarkı benden Kadir İbili.

0: Gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi akşamlar diyelim. İbrahim Tatlıses sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damar.

0: Arada İSK'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabayız.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli.

0: usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Efendim son reklam kuşağımızı geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Seda Sayan şarkısı dinleteceğim sizlere. Şimdi mesajlarımıza bakalım. Şöyle bir hatırlatmam olacak. Bugün mesajlarımız çok yoğun arkadaşlar. Şu dakika itibariyle şöyle bakacağım en son gelen mesajımıza. Bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. En son gelen mesajı hafızama yazdım, onu okuyacağım. Ondan sonra gelenleri okumayacağım. Haberiniz olsun, sonra alınmayın mesajımı okumadım diye. Hani atmayın yani. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Aslan kardeşim Fuat Suat Teker. İkizlerimize gelsin. En güzel günler hep sizin olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım Hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben İksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı İlk Aşkım Aslan Babam Duman Doğan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Melihan Çelik. İçin sıradaki şarkılar gelsin, seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Fatma ablamız. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar Fırat abi, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum dünyam diyerek mesajını noktalamış sevgili kardeşimiz. Seda Sayan'la sizleri baş başa bırakacağız. Bekleme artık diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: Güzel bir Seda Sayan şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Şarkının efsanesi geliyor şimdi. Kamuran Akkor çekinmeden gel diyecek. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi akşamlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. İsmini duyunca kalbimin ritmini değiştiren canımın içi Şule Bozdağ'ına sıradaki şarkılar gelsin demiş. Gelsin o halde. Selam iyi günler, ben Mutan Yörükoğlu. Salih Yeşil sıradaki parça dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hasan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan Fırat. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canımın parçası oğlum Recai Sözay'a ve sana gelsin, güzel ailene gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, bizden de sizlere armağan olsun. Tüm radyonuzun çalışanlarına ve oğlumun tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpatın, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Burda ve Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere.
1: Haydi volümleri yükseltelim abi.
0: Yağmur'un akor gelecek şimdi. Çekinmeden gelecek. Mükemmel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

Çekinmeden gel kamerana koş. Vallahi efsane yorum ile sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ya nasıl geçti zaman var ya. Az kaldı şimdi. 13 dakikamız kalmış var ya. Normal şartlar altında iki tane şarkım var. Mine Koşan haricinde. Yetiştirebilirsem çalacağım. Ha, yetiştiremezsem de yine çalacağım. Çalarım ben yani. Zamanı geçiririz abi, sıkıntı yok. Güzel bir Mine Koşan şarkısı gelecek. Bak şimdi şarkıya bak, bak, bak. Geliyor. Bak, geliyor. Nasıl ama? Kopuyoruz mu? Ben Mersin Mutan, Ali Acar, Silifke'deki oğlum Murat Acar için sıradaki şarkıyı istiyorum. Arkadaşlar Hasan Basri ve diğer arkadaşları için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Aşıkbaş. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Nalbant, Abdülkadir Erdoğan, Recai Sözay, Ahmet Nalcı, Recep Altuner, Emre İspenoğlu, Ahmet Gökaslan ve Ahmet Kahveci için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Narsel Alşan. Sıradaki şarkı değerlim Ali Şani Alşan'a, Arif Aydan ve Çağla Nurum'a armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı tüm aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Küre ve onun en kıymetlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demişler. Neyse yayınlar, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkıda can dostum Mustafa Zehir, sevdiceği Ayşegül Durmuş'a ve kalbime tat kuran hayatımın anlamı Şule'me gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Sevgilim bu aşka yazık olacak. Mine Koşan. Haydi o zaman volümleri yükseltelim abi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız, son iki şarkımız kaldı bak. Normalde bir şarkı kaldı ama bir tane de benden olacak.

0: sana hem bana yazık olacak. Allah'ını severim Mine ablam. Allah Allah. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı. Son iki şarkı bakın. Az sonra bu güzel şarkının paylaşımını Instagram'dan ve TikTok'tan paylaşacağız. Instagram'dan takip etmek isteyenler radyocu _Firat. TikTok'tan takip etmek isteyenler direkt radyocu Firat yazdıktan sonra takip edebilirsiniz. Şimdi az sonra bu güzel videoyu paylaşacağım. Selamlar olsun.
1: Allah'ım yarabbim, Müslüm Baba geliyor şimdi. Hazır mıyız?
0: Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel şarkılar biricik kızım Çağla Nur'a armağan olsun. Emi, seni çok seviyorum anneciğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Ve tüm arkadaşların armağan olsun, selamlar demişler. Merhaba Fırat, iyi akşamlar. Sıradaki parça biricik kardeşim Orhan'a gelsin. Bazen hayat en büyük darbeyi vurduğunda gerçekten hayata başlamış olursun demiş dinleyicimiz. Bir... Yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Dorum için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki bütün güzel şarkılar Şule ve Mazhar'a armağan olsun demişler. Sen
1: beni ben gibi.
0: Volümleri yükseltiyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

Ödür Dümenan, Müslüm Baba radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Son şarkımız. Var ya, bitiyoruz artık, gidiyoruz. Bu güzel şarkıyla kapanışımızı yapıp Allah'ın izniyle gideceğiz inşallah. Sibel Can gelecek. Beni sevmediğin belliydi zaten. Şimdi az önce video çekmiştim ya. Boşa gitmiş var ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz var ya. Bak şarkının güzelliğine bak abi. Şimdi son gelen mesajları, son kalan mesajları paylaşacağız ve bu güzel şarkımızla birlikteliğimizi sonlandıracağız. İyi akşamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Can Çakı, Burak Çetin, Kaya Cunkaral, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şafker Ozan, Veli Kızılkaya, Cağatay Topal, Metin Şahin, Durasan Say ve Reşat Yücelere armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, Hilmi Doruma ve yanında bulunan arkadaşlara gelsin demişler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Narahat'ın Demen. Sıradaki güzel şarkılar Aslan Yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. İyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bir gün gideceğim. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar benim için çok değerli olan abim Doruk Üşenmez'e, ayrıca onun sevdiği, değer verdiği bir tanecik yengem Münevver Üşenmez'e gelsin demiş dinleyicimiz.

efendim son şarkımız dedik ve Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağız son olarak. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde aynı frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyelim. Bizi Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Radyocu _Firat Instagram adresimiz, Radyocu Firat'ta TikTok adresimiz arkadaşlar. Az sonra bu videoyu eğer şu an kayıt alıyorsa çekeceğim, paylaşacağım az sonra. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinde en güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Allah var ya, size bir şey söyleyeyim mi? 7 dakika programa takmışız. Neyse, Allah'tan patron dinlemiyor, karışmıyor yani. Benim bir özgürlüğüm var. Ben yaparım abi. Güzel şarkı patronumuza da armağan olsun.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Mersin
1: efendim. Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez.

Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece, bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece, bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. O da benimdir.

güzel gözlerinle baktığın yerde, gördüğün hayaller serap benimdir. Sevmek bu, sevmek bu, delice sevmek bu. Seninle var olan, seninle var olan her şey benim.

Gözlerim doldu, dilim tutuldu. Seni tanıdığım o ilk gün gibi. Hiç değişmemişsin. Oysa ben sararıp soldum, eriyip tükendim senden sonra. Biliyor musun, ardından kaç kez ölmeyi düşündüm. Yapamadım. Seni unutmak için her şeyi denedim. Beceremedim. Senden başkasını sevemedim. Ben onsuz nefes alamazken, o beni çoktan unutmuştur diyordum. Ama o gün gözlerinde okudum ki, sen de beni hala seviyorsun. Benim sevdiğim kadar olmasa bile, sen zaten hiç bilemedin ki. Bir Allah, bir ben biliyorum seni nasıl sevdiğimi. Senden sonra derd ortağım şarkılara, türkülere döktüm yüreğimi. Dur da dinle.

gitmek istiyordum, gitme diyordun. Beni karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun.

acıtıyordum. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyor.

Sen yangın çıkarır ben söndürürdüm. Sevmesem dünyanı ters döndürürdüm. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Ben senin korkundum, sen bilmiyordun.

günahtım sen bana yasak. Her alem uzaktı düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak.

yavuz hırsızdın, dikleniyordun. Sustukça sabrıma yükleniyordun. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum, sen gelmiyordun.

Sen benim uykumu kahreden korkum, sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın, ben sana mahkum, ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun.

saçların beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtin.

Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

0: İşte o kadar.
1: Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluma canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim.

düşüne düşüne çıldıracağım. Gözümün önünden gitmiyorsun ki. Sensizliğe, hasretine nasıl katlanacağım? Gözümün önünden gitmiyorsun ki.

Sessiz fırtınalar kopar içimde. Gözümün önünden gitmiyorsun ki. Gözümün önünden gitmiyorsun ki.

sönmüş gökyüzünde sevda yıldızım. Sensin tek isteğim, sensin tek arzum. Gözümün önünden gitmiyorsun ki, gitmiyorsun ki.